kaş bağlar. Uzun batkan kemcik bal. Ulu sangaş korladay bir. Ulu şıldır menge. Ulu sangaş korladay bir. Bye.

beni görgen sen be. Göktü yer bor, şıktı yer bor. Kölcün aram, görgen sen be. Kölcek çarış, uruğla bor. Kölcün aram, görgen sen be. Kölcek çarış, uruğla bor.

canan anlatalım Polatalım anlarım Ayakçarız hülyen zülü anlarım Sınırlandan Avaş şokan savaştasın Opa, sen de. Arı, arı, arı.